ellerimiz ne istiyor o geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

diyor ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır, benim sana olan sevgimi bilir.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Bu gece söz Zeynal Halil, musiki Emin Sabitoğlu, ifa Rauf Adgözalı. 1991 yıl.

Onun bilgi mensubiyeti onun gurur manbaidir. Ben hemşe fahri etmişim. Bugün de fahri etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

0: Dinleyicilerim, Palimen'in radyo getirip çıkardı. Çalıştım, özüme dostlar kazandım. Edeb Duran'da çalıştım, Gençlik ve İdmanlı çalıştım. Elçi Daşı, Yol, Mövki, Dan Yeri, Uçmi Verişlerim. Hem senaryo müellif oldum, hem apartisi oldum. Aynı zamanda çok sayıda verişlerim. Redaktör oldum. Ve radyo benim doğrudan da ikinci evime çevrildi. İşini getirdi ki, radyoda olan da aile kurdum. Demek her yoldaşım Cenab-ı Azerbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radyo bizim erkimizin doğma evimize çevrildi. Bugün de radyonun öz evi hesap edeyen, onu seven, ona bağlanan adamlar çoktu. Ben onlar hamısını tebrik etmek istedim. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sizin 85 illiyim. Ben büyük bayram hesap edirəm. Hem dinleyiciler için, hem orada çalışan fedakar kolektif için. Sıradan bir tarih değil. Ben radyomuza yeni uğrar arzu edirəm.
1: Ulduz Jurnalının baş redaktörü, emektar jurnalist Ulu Aksəs.

Nahab ve hen serni visarin uçe. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev li ser hesabin xwe yen fermi yen torin civaki derbare peşengeha ADEX 2026 de nivisek belav kır. Prezident İlham Əliyev, Veziri Devleti Ye Parastin'e Ye Britanya Yemez'in Tejran. Ve Gera Mez'in, Çıldüy Malbet, bu kervan eke koçeyi hattın rekırın. Lena ha daha bıfretti. Dışiye İlone'de Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev, Lıser hesabın xoğe yen fermi yen torin civaki derbare peşengeha ADEX 2026'de nivisek belav kır. Azertaj radı gihine kı, dı nivisede hattıya gottın. ADEX 2026 şaşemin peşengeha navnute vayi ya parastine ya Azerbaycan'a u Securex Kaspiyan panzdemin peşengeha navnute vayi ya amurin evlahiyya navkayi parastine u rızgar kırın Lubaku Expo Centre attınlı darxıstır. Prezident İlham Əliyev u xanıma yekamin mehri

Azərbaycanı video dimani ki unda buna giren ya ateşe Ermenistan edildi de kimseye daya bela kirini. Demjimerin ozda tıhafya bor duman kirina artilleriya artayışa Ermenistan'ı bajara beylegani işteciyen Bajir İsmailova Zülfiyye İskender kızı bizayende Hazar Nesir Hefti Şaşa bu kuşka vi bizayende Sala Hazar Nesir Noteşta Esedova Arzu İskender kızı bin Ruhandin emane u merana. Balakişiyev Etibar Tevekkiloğlu Bizayende Sala Hazar Nesir Teşkidüda U Beşirova Sevda Yaşar kızı Bizayende Sala Hazar Nesir Şesneha Brindar buna U Nakaşkanan da civar buna Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev Duru Beylaqa Twitteri Azakirna Jidagir Kariye Magadize U Bilindkirna Ala Azerbaycan Luan Akaran Dabu Zanini Hemji Bisarancama Prezident İlham Aliyev Nave Dirokiya Magadize Nave Suguavuşan hattı bu tasaklandınız. Arteşa Azerbaycan hama veroji günde talışya nəyə tərtəri günde mehdili, çakırlı, aşağı marallan, şeybey, u, uycu ya Cebraili günde aşağı Abdurrahmanlı ya Füzuliye bir tamamı jeddagır kariye azakir bu. Çar tanka düşmün hattı bu ruhandını. Lesye tank vaka ganimet hattı bu eskisini. Çar teknika avtomobil hattı bu burkaş girini. Çare cotmayın. Demjmir 0-0 Arteşe Ermenistan derbiyen raket kıstı bu başarı tertet. Unu kıtka jiyani hora dizi. Demjimir de beyinci hezin çektara Ermenistan'ı bajari genci davul ber arguni. Demjimir yanzda çiv daha çar raket Junuva hattı bu avittini başir. Çent kulakşında Aliye Ermenistan davul zanine ki Arteşa Azerbaycan bajari Xankendi borduman giriyat. Vaziri Parastini Zakir Hasanov davul zanine ki Agara Ermenistan'ı vekirine arguna bu Agara Azerbaycan'ı teşke vekiri lukadı gira. Bu nevberge şerdi de frekirini. Dahafya borduman girene bajarı gence kese khaneşin miriye. Lesiudu kes brindar buya. Ji brindaran yekşi bizayende sala hazar nesil çilsisi Karina Grigoryan bu eslihe Ermeniye. Demjimir siyizde çilpinç Alikari Prezidenti Azerbaycan Hikmet Aliyev Agahtari da bu gün Ciye Prezidenti Qarabağçıya Xap Xapok Arayık Arutunyan Ji Aliye Arteşa Azerbaycan Hattı Eşkere Girin Unaha Ev Bigirani Birindara Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev Rupiyela Xoğa Twitter'e da bu zanine ki Arteşa Azerbaycan Bajera Cebrail Uçent Gündü Nehli Jidagirkariye bir tamamı azakiriye. Jüriye Bordumankirana Nehye Ağcabedi İskenderov Ferit Dilafetoğlu Bizayende Sağlı 2006 Yen İşteciye Gündü Taynak Bün Ruhandı Nemaya Umriye. Demjimir HD 00 Lukostakü Mirkasi Netaviye Azerbaycan'ı Mübariz İbrahimov Sala 2010'da da Takep Pirjimar Hezin Düşmür Rukandı bu Ala Azerbaycan hattı bu bilind kirini Prezident İlham Aliyev Karınyar Yokaya ya Bona geldi da elam kirini ki Gündün Karhulu Şükürbeyli Yukarı Marallan Çereken Taşkesen Decal Mahmudlu Ceferabad Uhorovlu Yanaya Cebraili Jidagirkariye tamam azabıya. Demjimir 23:00 Arteşa Ermenistan Braket erişi başarı minge çevirir ya. Çar raketa Toçka U ya ballistik hattı bu avittini. Demjimir 23:00 Lınavberya Kızı U Apşarını du raketa ve duraya 600 kilometri hattı bu avittini.

0: de beni bize bahşeden kahraman asker zabitlerimiz bizim gurur menbeğimizdir. Onların kahramanlığı, onların şücaeti, fedakarlığı artık dastana çevir. Öz sözümü galebemizin ayrılmaz hissesi olan sözlerle tamamlamak istiyorum. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azerbaycandır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycandır.

bilseydi eşkimi ben ona gizlerim. Lal olup evinde seslerim, her zaman yolunu gözlerim.

milli mensubiyeti onun gurur manbaıdır. Ben hem şeffaflıyım, ucunda şeffaflıyım. Ben Azerbaycanlıyım.

0: Şehitler el-obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
1: Esker Abbasov Zülfügar Bayramoğlu. 24 Dekabr 1995. yıl. Esker Abbaskuliyev Nadir Elçinoğlu. 6 Dekabr 1995. yıl. Esker Abdalov Nurlan Faigoğlu. 12 İyun 2000. yıl. Esker Abdulalimov Miqdad Faigoğlu. 23 Mart 2002. yıl. Esker Abdulazimli Emil Rasifoğlu. 6 Dekabr 1994. yıl. Esker Abdullayev Balazade Rüfetoğlu. 22 İyun 1991. yıl. Esker Abdullayev Ekram Azadoğlu. 21 Fevral 1998. yıl. Başgizir Abdullayev Eldar Firudinoğlu. 23 İyul 1981. yıl. Esker Abdullayev Elgün Emirhanoğlu. 1 Aprel 1994. yıl. Esker Abdullayev Elmettin Telmanoğlu. 13 Fevral 2001. yıl. Esker Abdullayev Elnur Tevekküloğlu. 10 İyul 1983. yıl. Baş leytenant Abdullayev Elşen Sabiroğlu. 1 Avgust 1992. yıl. Gizir Abdullayev Hasil Mir Yusifoğlu. 21 May 1985. yıl. Esker Abdullayev Hemdullah Aslanoğlu. 19 Mart 1994. yıl. Çavuş Abdullayev Hasan Aydınoğlu. 15 Oktyabr 1990. yıl.
0: Şehitler Allah'ın sevdiği bendelerdi. Şehitler ölmür heç vaxt. Ömrü dünya kadardı.

0: bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.
1: Kronika Şerri Velat Yeke Cotmehi Vaziriye Parastini Azerbaycani Elam Giriyekü Kervani Leşkeriye Düşmin Yen Semtin Cüda Cüda Da Hareket Dikin Jü Ali Beşin Yezen Çekleri Azerbaycani Hattına Dermdah Girini Demjmer 0 Nes 0 0 Ezin çektarı Ermenistan'ı aktaran Azerbaycan ülke Murovli Bısık Dijin Cerak yerden bu artilleriye giren toplaran kiriye. Lubajari Tertar, Hasanov Zabil Mehmet oğlu Salah Hazar Nesli Teşte Dübda Jidayg Buyi, Jiyanaka Jidestaya. Vaziriye Parastini Azerbaycan'ı Demjmer 11.00 video dimenin Juhole Rakirini Amurin artilleriye Ermenistan'ı daya belakirini. Jü heft birindarin ki dihafiye toplarana bu artilleriye giren jü aliye artışa Ermenistani lı bacari terteri birindar bubun düddüm birine. Evanan işte diyen günde demirçiler İbrahimov Şahin Mahmudoğlu Jisala Hazar nesi teşti heşta bu Jisala Hazar hefse teftiye ki Aliye Müzeffer Ali oğluya. Likünde Hacı Memmedli Yenaya Ağdami Mehmetov Mürşid Rəşidoğlu, Salah Hazar Nesit Şeş Çeşa Jidayg Buyi, Ukürrevi Samir Mehmetov, Salah Hazar Nesit Nut Şeşa Jidayg Buyi hattına güçtünü. Demjmer Şanzda Siyupenç, Vaziriye Parastına Azerbaycani, Video Dimenin Dermdakirina Amurin Parastına Jirişa Havayi U, Sistemen Radioaktive Arguna Belabuni Daya Belakirini. Du jurnalistin Fransi Yen Rojname Le Monde Gü Şerrin Lı Adara Xocavend Rumal Dikirin Brindar Buna Raketin Gü Arteşa Ermenistani Avitya Kertiye Gündi Pervizxanlı Gü Azerbaycana Başur Kese Xaneşin Brindar Buya Şeş Malku Hinek Amurin Hattın Üçünü Zıra Diktine Güdde cotmehi, bilinciyen destiklat, yen derdora magadis, disemta ağdara derbas buna bin yerine arteşa Azerbaycani. Jidemjmer 00, 00, hatta 07, 00, 5 texnikayen zırproş u, avtomobil, si obyekta infrastruktura leşkeri u, epeçe leşkeri Ermenistan, juhili hattına rakirini. Gündən Xındırıstan, Əli Bəyli, Əhməd Ağalı,

0: sirrimi. Ben sadık kalmışam eşkime, Mecnun'a deli kimi. Eşkimi ben ona gizlerim, lal olup kalbimde seslerim. Her zaman yolunu gözlerim, kaş bunu o bileydi.
1: Binal Halk Radyo, milyonların...